Maşallah. Hadi gün abi bir hasalat. Hadi stika. Sonu bir afami bebi. Bak adesik.